Thank you, Jesus. Hadi brosi, hadi nianti, hadi kosi. Yadawasi, yadawasi.